0: awarra ade shatima lawan manguno nandiro krazu
1: darasan
2: kalkal loktu doni kaziya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanza kan doro
3: kasa di jirisa din kaziya sandiya Greenland madakal turo
2: paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kika jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo
4: darasan gra har mikro tinde so da ji loktu kalkalana inda sawan chida yakin zakin kawdo fulani da tamtama so ada kilewan kirno